Den başvuslav resta mışavanın heja Kerem Kendigel ve bültana berfireh yanı çeyan bültana mevbeke her car bühün sarım çengirin despedik. Şiddet Rojan cenazeyi Mamusta Hasan Kaleş li nezi tül koçeri hatı dittin. Mamusta Hasan de sihe ilonu de li navçaya girkelegi hatı bu revandın. Ucbu berdan avi dağfaza 100,000 dolar anda hatı.

0: İru yazda sal dıser kumkujiya dehe cot maha sala dozaru bazan alı Ankara'ya derbastı bin. Ku dede zedeteri sat kesan dencama erişe daşede ya ve demijiyana hujdes tabun u bube boneji İru le Ankara'ya merasimek jibo biranina kurbaniyen ve biyari hatal darxistin. Gelle kesayet beştariye dve çalakiye dekirin jibuan jikesin veke saruke giştiye partiyanı özgür üzel Hefsaruka Partiye demi Tulay Hatimoğulları parlamenterin partiya nu yani bina ve sezgin Tanrıkulu Ali Mahir Beşarır her vaha parlamenterin partiya demi Mehmet Ruştu Tiryaki Saruhan Uluç o Öztürk Türk Doğan. Her vaha hecmarak ezede jihemolati u malbaten kurbaniyenin kumkujiyeci beştari merasimi bun. Ve ketezanin de dehecot mahasala dozaru pazande dencama erişake kukuji ya Daşide Lüvezge Hakka Şemendefer ile Bajari Ankara Paytakta Türkiye pek hatbu Lüvederi u de encam de sadu çar kesan jiyana hujdes tabu u zedetiri bensat kesin dünji birindar bu bun.
1: Pişti vi helbicartini zırda vurda Suruç, Ahmet, Mersin ve onlara takin çeybun. Zırdaji çar rehistin bir yerde bu kulüvre mitinge ki
2: bu aşitiye bu
1: aşitiye bu aşitiye bir demokrasiye miting bütün az ve roje jiber o ki ber trafik yaz peşe de kadar engmem az hatım ulus dolmuş yaz peya bu bu u du denge takine hatın az baziyam hal baziyam got o ki canlı bomba var canlı bomba var bu ku canlı bomba hebe birinci heye birindar cihane. Ez hatim ku polis müdahale evki etke. Yani müdahale
2: kesek kuatın el vedere hop
1: şahane. Kesek kuatın el vedere müdahale vantke gaz davice ona. U me koteki evktinin ambulansının me taksiya gazi taksiya kirme van avete taksiya birindara avete taksiya hatta var emli virbun. Devlet hatı bu ne diyeceğiz ki pişti, okey pişti takineci ne diyeceğiz ki kes

0: Selamun aleyküm. Başı barızım. Cazmı tane ya.
1: Hayır, olsa ben bir şey yapacağım zaman hemen. Ha,
0: olmadı. Ha, ta, da sitroj vet.

Bafıl Celal Talabani Seruki Eketiyan Şimaniya Kurdistan'ı Sumayir Oşa'ya düşen bir anko evrike lehavleri de pişikdariye de didara salanaya meri zaket de paneleka taybedda de ahft. Egore divçonen kanal heşt evro ek şembiyel demjmer eki pişti nivro. Tabeşkirin ab moçe, moçe xoran de dest peketu. Bo ve heyve jinezi ki sat hızar kesa de moçe hey vaylone bakaş vergir. Riyara de ve heftiye, anko de ve heftiye da de şan de bilintiye heri moa Kurdistan'ı seradana Bağda ket. Lugore zaniyariyen kanal heşt. Tire moçe, moçe xoran heri moa Kurdistan'ı de buçe da hatiye musul gerekir. إرشا حسين دا بو سر فروك خانا رياضي دوازي كس جي هشت ولاتان هاتينا كوشتج ترسا إرشان جي لرياض خواندن بويا أونلاين

Bine, Sercent, babetin diyen Rojava germa roj halat sana vin. Mavi 10 salın derbaz buydu. Bu ekem car ek je kujek trin her şanlı ser aha Suudiye ve Bala Fırkhanan avdolet yarıya saat ekirinu duazlı kez hatına kuşturup satan kes edici birin darbunu. Hef peymaniya Suudiye ji soza bersivdan eka dijuar da Hüseyin Yemeni. Hef peymaniya serbaziye Suudiye. Ber pırsatıya herişi ekse serstuye Hüseyin Yemeni. و هرش به تاوان تمامتی یا شری وصف کریه. الگوری دسالتا فروکوانی یا سعودیه دوازه کس هاتی نکشتن ناف وان کس ساده چوار ولاتین سعودیه تین دو ولاتین بنگلادشی ولاتیه که امریکی، مصری، اردنی، سوری، فلسطینی، سودانیه تناف ده بینه. هر الدیف هرشان جی سی ساد و نه کس ین برین زاربین. روشا سخلمیه واجی اتنوکه دا نه عجیه گره. Karin, Bala Fırkhanı Suudiye ji il pişti herşip tımami yatıya rau sandın, hal sangandına ziyanan ji dest bekiriye. El gori du jederin di ku bu ajansa France Press ahıftine, et nafuan kesin birin zara hercma erika kesa hene ku viyan yap çine Mekke u bu rayo rasma emri elveri encam bitin. Her lser bu yeri. Türkiye Anko bizim Türkiye el Maliki pevdare hepimana geçti ya Suudiye bizet heriş ya tırsunukane ya Hüseyin terörist bu. Ev ya bu eğer kuştun birindar buna valatiya Mustafa Balafırkhane ev tamamı tavana şerriye. Ev herişe be kujektirin herişan tete danan bu ser Suudiye korri dabit salın dozaru bazı ve hatta kumüke. Evi demeyen damak ki Daesh'e bombaka kuşi takant ve eğer evi ji 22 kez le mizgefteka şiyan le valati hatta kuştun. Pişti ve hatta evru eve kuşektirin herişe le Suudiye'ye davete encamda. Her pişti herişe Hüseyin Boser Bala Fırkhane Riyaza baytakti Suudiye'ye. Prosa kuandini lvi başarı ya biya online. Ve eğer metrisiyen herişanu ligori reynmayın vazarata periverdiya Suudiye'ye. پروسا خواندنی ل همی خواندنگین ریاض تمامتی هفتیه که دیتا گوهرتن بو خواندن آنلاین. اجانسا فرانس پریس را گاندیه دی و بابن خوندکارن خواندوانن. الباجر ریاض لبریار وزارت پرورده آگه دار کرینه. جه افرو و افرو اکشن بیه بریار اچته بیا و جیب جی کرنه

Binerin kanal heşte dem baş hem bu varane ji bu peşkeşkirina bolteneke berfreh yan uçan peşici ser nüçe mehne. Konferansa navneteve ya bistemin ya yektiya Avrupa Türkiye Rojhilata Navin o Kurd ve de çarde o bazı cotmehe de le parlament ve Avrupa'ya ya le Brüksel'e vareli darxistin. De çarçove ale kulina şaradariya Esenyurt'e ya İstanbul'e de koca CHP hatı bu girtin o kayyum le hatı bu danin neh kesindin hatın girtin. Le parezgeyin Bakure Kurdistan u Türkiye'de operasyonek edel le dici rehisini Daş'e siyuneh gumanbar hatın bin çarçı. Le navçeya severek ya ruhaya ya Bakure Kurdistan'ı festivala neteveyi ya faza u çande berdame o de festivale de gelek çalakiyen cor bi cor birev edici. Konferansa navnetevi ya bistemin ya yektiya Avrupa, Türkiye, Rojhilata Navin o Kurd ve de çarda o bazde cotmehe de le parlamento Avrupa'ya ya le Brüksel'e le dar bekeve. Konferansa bistemin ya binave yektiya Avrupa, Türkiye, Rojhilata Navin o Kurd go jaliye komisyona volatiyan ya yektiya Avrupa o Türkiye ve te organize kirin de de çarda o bazde cotmehe de le parlamento Avrupa'ya ya le paytaxta Belçika Brüksel'e te le dar xistin. De konferans

0: What's up, Alan?
1: Bala gel.
0: Ya kaban diyor abi.
1: Ya kaba fiyer be.
0: Da inşa ne mi diyor yapma bırak. Ok ya ki cüneye daha çok ok ikir çapayı da ne bu?
1: Layka kaba ta harikim inşallah. Havladan ta oku ya arabayı ta okum.
0: Ay ay bini ya arabayı öyle şu sahibi inşallah.
1: Selamet inşallah.
0: Bir şey yapacak her.
1: Desu hoca kak.
0: De bir oy inşallah.
1: Kaba fiyer kak. Kherati.